kumi. Uber nyevoche, menda bema ngau tig minim, chizun choma tsildi yaya. Ta udna kambu, menda si inuwe na, udna kambu se, menda go chana chuya, pino kredun buru nyishumda. Menda pi yuji tsaru ya, ta yijin shuji pu, pi cho yi dro tini, kyaba yi, tumbi tinso namja dela pin. Na tsig nyijin cho. Ta pi pi tanji, pi nyenda, ti pi tanji me ore, uda shu tsaru mada ya. Pure chop nyana da chik pure naga yor de no yina ud nena na dakta de yadamda. Yito tinye kyaba yisda shi nambar dapal no te. Kaabu kyaba de uden shi nambar dapal te. Dobe din chok nyana da din modo nye oche da binan chundi modo de imda. Pure pure buru binan din modo yara shiir mewa da ijike matchi imda. Da dawa modo yina bambu yimbur, pure balu yimbur, sang yimbur udna nambar dapal neme. Da pure nye oche chundi de im. Hanam di pü dene kırın burada. Madu çıktı, pü, yürü yürü pü, udun yana, fayır, çöme, udun yana, udun yana doksun yavusu neme ore. Ne naçı, yüvesi gadumre ne kıyıbırcı, dağın almıdan, dağıtır kıyıbırcı, çalas sarğısı mesesini. Da çıkıyor, pü'nün çömenle matak yüzünü, pü, yürü yürü de korku. Ama onlar pü, pü, yürü gacı ne olada. Kimden, tıkzu neme ore da. Pü, pü'nün, pü, duvacı, smokçı, şocan yargı, smok dedektör, Fire alam shoya de de pe pe gi mo pe yor ro de dum ti ran yos ma da chi da ni ye cho ba pe ni os che me na da ji ro da da pe yor de pe ud ne ga su yi na pe na sha ma pe shi ne de chu me ore ma ro da lu ma ne ga pe shi ne mo yi na shi na ma da ba ni ye me chi ye na sha we e smoking ya do wa ni ge de shu pe shi ne mo smoking wa le cigarette ton shi mo do la ne me na be ba sa da shu go su ji si ni na Lomba tedi ise bina lam luksuyla suyu suyunduğumu utşaya ngarı kuşa bir ağızımı. Ore, lam lomba ve subur siyana kredum şimdi. Şerma tiga gebur, ta inci mici niye çöpe pügosu, niye pö tutkosu, niye çöme pügosu, lokçu nam mürgüdü, niye çöme asli ram pügosu, niye udin diya, şubu diya gümünüm da. Siyana, lam lomba ve yine suyuyumu, ore. Utiya, ta icik şubce şese, şese inyen da şela pügü. Tadi torma dada umum torma şeyini gördün değil mi orada? Bu torma mence lan şeysi niyonda şeysi şeysi niye ne yiyor? Topçu gördün. Sanki işte pümü topçu gibi çapçı. Tadi topçu umamacın pümü değil mi orada? İşte zaman ne mal ne ubna loya işte pümü günzence gördün. Tadi çoğla işte şabden kurumla yağıyla çoğuna çıktı zamanla kan çata zamzam niyamba menon odun ne yiyor tabşe yağısı. Çoğla tonuyla Pasal ni emel ada, pasal ni mixing, jalan baju nangam, terap baju, tapi saya rasa. Jika yang nanti cawu pujun ni, wujud nang, mikacang ni pun macam tu muda. Ya rasa tu, maya raya muda tu imsin de, orang mau mizan kosha cawu pujusul tu, ni semua kacang ni, nane ada. Cino, kali nuni, ijik seda, chipsin ni kali ni, biskuit ni kali, pasal ni kali, cuy mana ardesh nongro ada. Dalam lusu muda tu imsin de, semua udin sama tanjung manum ni muda. Sejen ya çoba pina çoba dağda tersi mıgaydım. Da utta keba yorum manışında dönda zoğuzi çoba ki zeyci zamma büyü dağbu udundi gözüm. Da çoğla çoğ torçuru gerirle ngayla da namluksu nabar dağbalanım. Na ngayla mar konbaga yineci bre brega çoğ pibur da çoğ nena bucuk çara manyon dedim şu. Da deş bi çoğ tonga bi nena ut çabadi nişo basmadi reis nişo Nom letter number tapa ni shu ni da velu ya ya. O bing che mon shu ni da shuk che mena go re dum da cao tong bur. Wai da cao tong bur go ni shu jamba de taash me lo gu su ni. Jik mar amun badar na lo gu su ni basma de lo gu su ni. O rubi yor ke ma ni ni wara. Udun de menu ya ya. Da si lo gu yi ni nyung nyung din mat munu ne kre dum bur. Si de gang lo gu chi rang se ser na da chewa munu. Ke chi shu udim da ser na da chewa munu de. Çoğdu tonya rubyor de gaye panya suguyna çarımda. Da o gahambu çolayımda. İçikse biskut ti tonguyine, bakso ti tonguyine, çoğunada tongu suyumun mu? Oraya, izcimence çoğu pügusun, yisikamının bur. Büfünün, bir nasıl ti neymişo, ut nasıl ti neymişo, ut nasıl ti neymişo, ut haçan getirmenim da. Ransı, si cönmücün de olsun mu? Bir nasıl ut ne döşe, ut ne döşe, ne oce, dağda temmenim. Ran, mizan, Kimsan sus susuzga çık, bence o neden suyu suyunu olmuyor. İçerisi kambosu çöpe yapıp, sonra kovu cöncön de bir tabu da yapısın da. Şehse sadun nasıl çöpeyi, haşuyun namya de la bu vakiyine. Şehse sadun nasıl çöpeyi, haşuyun